0: Charlie böyle müzik yaşadı. Ay siz.
1: Call for TikTok 7 alpha 6355. Group of traffic on 7 1 to the unit.

Ayaz istiyorum ama kaç katı olsa ediyorum. Good morning, sir. Please confirm your present position. Course.